kade kuyinyanga abantu besimame ekule nyanga ephelileyo sesiqibileke sesiqedile inyanga abantu besimame sesingene kuyona yamasiko ukuyiqhatsha uzazi. So badlalela ingoma emnandi kabesimame sibavalelisa ngoba ingoma ezinhle noma ingoma emnandi ethi Woman to Woman.